Yedi acı Alabama biyinit ina desnil sande çöre donil kirit eyan gez tatin kirit eyas kirit acı. Yedi ya benesnit olis red rocks ya de la olia. Yedi red lake annual camp.